0: pẹ̀sìn korobodi ojú kodo alọ́pàdé.
1: Dẹ́dẹ́.
0: Wọ́n sì mẹ̀kánẹ̀ fi àgò sí Jésù àyàn.
1: Gọ̀nẹ́sì pẹ̀lú tán.
0: Gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, gid